0: Alo. Bağırdı. Anuşin gağırlı ya.
1: Oba.
0: Bir an gel neyse.
1: Hiç kan yadın geruni. Oba.
0: Gago.
1: Gago can şamı kayışla.
2: Erkusa.

Bir kuryeh peynir mezene spasum Amrani gökaç idai mero Şarjume haraç sasna